Evet, kıymetli Radyo Fro dinleyicilere Bir Çay Daha adlı programımıza ben Deniz Çalçene ile bugün başlıyoruz. Evet, uzun zaman oldu. En son ne zaman görüştük ben de hatırlamıyorum ama güzel bir muhabbeti geride bırakmıştık sevgili çaycıyla. Yetişebilirse yakın zamanda önümüzdeki bir 15 dakika içerisinde kendisini de stüdyomuza davet ediyoruz. Genellikle onunla yaptığımız en çok sohbetlerden Ramazan ayında yaptık ve genel sohbetlerimiz arasında izine gidersek ne yaparız, ne götürürüz, nerelere gideriz derken günler geldi çattı, artık gerçekten geri sayım başladı. Haftaya çocuklarımız, hatta ne haftaya, bu hafta cuma günü çocuklarımız karneyi alacak. Arabayla gidenler için meşakkatli bir yol olacak gibi gözüküyor. Ben de bunun içerisinde yer alıyorum. Uçakla seyahat edecekler için de apayrı ve tabii nereye gittiklerine bağlı. Bizim gibi aktarmalı seyahat yapan kimseler için gerçekten uçak da bazen zor durumda, insanları zorlayabiliyor. Hatta şu ikilemi kendim de çok yaşamışımdır. Uçakla gitmek yerine arabayla gitseydim daha rahat ederdim. Gerçekten bazen öyle oluyor ki bu sene de tam tersi. Arabayla gideceğim kararını aldıktan sonra gerçekten acaba uçakla mı gitseydim diye ben kendi kendime şu an o hatayı yaptığımın farkındayım. Evet, maalesef her sene olduğu gibi yine böyle duygu karmaşası içerisindeyiz. Bakalım bu sene, bu yaz bizi ne bekliyordu? Geçtiğimiz iki hafta öncesinde, hatta çok değil bir hafta öncesine kadar çok kavurucu bir sıcak, Avusturya'da hiç alışık olmadığımız bir sıcaklar bizi karşıladı. Ve ne yazık ki buradaki sıcaklar Türkiye'ye doğru gidiyormuş. Nasıl bir sıcak bizi bekleyecek? Gerçekten denizi olmayıp da yaşamak zorunda kaldıkları şehirde konaklamak mecburiyetinde kalacak vatandaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben şahsım adına senede de bir defa olsa en azından bu sıcak havaları deniz kenarında geçirmeyi olabildiğince en azından çocuklara umulmuş bir fırsat olarak görüyorum. Evet kıymetli dinleyiciler, bugün malum tek başıma olacağım için çok fazla sizlere olabildiğince böyle tabii çaycı da yok, geyik muhabbetimi umulur seviyede yapamayacağım. Onun bir şeyi de var, ezikliğini de yaşıyorum. Yetiş bize çaycı. Çaycı gelir gelmez ama kötünün iyisi, bugün size bol neşeli bir müzik potporisi yapacağız. Sıradaki parçamız da yine Barış Manço diye izinden takip eden güzel bir sanatçımız var. Emre Fel'den Senden Güzelim Var.

Emre Fel. Gerçekten çok takdir ettiğim bir sanatçı. Severek de dinlediğim bir şarkı. Evet, tabii sürekli şarkı bir yere kadar. Malum hali hazırda bir radyo programı yapıyoruz. Bunu sizlerle de bazı bilgileri paylaşmak gerekiyor. Nedir bu bilgiler? Benim için çok neşeli olan, muhtemelen sizin de sevebileceğiniz bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Senin benim çocukken yaptığımız şeyleri insanlar üşenmemiş, bunu tutanağını tutmuşlar, Guinness Rekorlar kitabına başvurmuşlar ve kabul görmüşler. Tabii arkasında ödül var mı bilmiyorum ama suyuda en çok taş sektirme. Kurt Steiner 2013 yılında Pensilvanya'da düz bir taşı su yüzeyinde tam 88 kez sektirmeyi başarmıştır. Evet, yorumlar sizin. Yani üzerine çok tartışılası şeyler var ama 88 kere taşı sektirdi ne malum. Kaldı ki bu nasıl bir azim, nasıl bir iradedir? 88 kez taşı sektirebilmek için muhtemelen ömrünü senelerini harcamış olması gerekiyor ki biz 3 tane sektirdik mi eşimize dostumuza sarılıyoruz gördün mü gördün mü diye. Evet, bir başka haberimize geçecek olursak, malum Dünya Kupası, tabii bizim de geçtiğimiz bir önceki yayınımızda Tarkan'ın o malum marşını çaldıra çaldıra açılış yaptığımız günün herhalde bir haftasına kalmadan Dünya Kupası'na en hızlı elenen dünya takımlarından bir tanesi olduk. Tabii üzücü oldu gerçekten. Ha, buralara kadar gelseydik ne olurdu, nasıl olurdu bilmiyoruz ama şu bir gerçek. Tüm Türkiye halkı büyük bir öfke içerisindeydi. Ama hazır konu futboldan açılmışken Robert Lewandowski 2015 yılında Bayern Münih formasıyla Wolfsburg'a karşı sadece 9 dakikada 5 gol atarak kırılması imkansıza yakın bir rekora imza atmıştır. Gerçekten Lewandowski de yani sağlam oyuncu. Yani gerçekten hakkını vermek lazım. Dünya kupasında da birçok artık suyun üstüne yağ gibi ülkeler çıkmaya başladı. Fransa'sı, Belçika'sı, İspanya'sı ve dünkü maçta gerçekten çok böyle bizim için bir aslında buruk geçti. Hangi maçtan bahsediyorum? Tabii ki Portekiz ve rakibi İspanya'yla. Tabii Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun senelerdir yapmış olduğu o efsane futbol ve gösteri şovlarından sonra artık bu Dünya Kupası'nın onun için son olduğu haberini bizlere verdi. Evet, malum tek başıma yayın yapıyorum. Arkasına ne konuşsam, ne yapsam düşün satranç oynuyormuş gibi kafam şişmeye başladı gerçekten. Ben size güzel bir şarkı daha açayım bence. Sıradaki şarkımız nereden gelsin? Size hemen bahsediyorum. Şöyle, repertuarımız o kadar geniş ki gerçekten hangisinden çalsam diye düşünüyorum. O gün Şanlısoy'dan Saydım geliyor.

Evet, bir çay daha sevgili dinleyicilere gerçekten. Bugün daha çok müzik ağırlıklı gitmeyi istiyorum. Mecburiyetten desem herhalde yersiz olmaz. İnsan tek başına olunca gerçekten geçtiğimiz günlerde de yine çaycıyla bir araya geldiğimizde ki biz sık sık bir araya geliriz. Dedim ya gerçekten bunu senelerce yapabilmen gerçekten takdire şayan. Yani buradan bir alkış hak ediyor. Evet efendim, Avusturya'dan, Linz şehrinden ve birçok Avusturya'nın farklı şehirlerinden artık geri sayım başladı. Tabii Viyana bir hafta önceden okulları tatil etti. Bizim doğamız inşallah bu cuma pişti olmadan onlar, en azından Viyanalılar bir yolunu almıştır diye tahmin ediyorum. Linz'le paralel bir şekilde Avrupa ülkelerinden Almanya, Hamburg ve Berlin şehri bu dönemlerde paralel bir şekilde tatile giriyorlar. Tabii benim matematiğim eğer umduğum şekilde yolunu bulursa Hamburg veyahut da Berlin'dekiler Linz'e gelesiye kadar biz çoktan Bulgaristan'a gitmiş oluruz diye tahmin ediyorum. İnşallah öyledir. Aksi takdirde onlar da bizim gibi düşünürse, önce bir Linz'dekileri yollayalım veyahut da biz erkenden çıkalım derlerse gerçekten, tabii evdeki hesap çarşıya uymuyor çoğu zaman. Haberleri takip ediyorsunuzdur. Yakın zamanda yürürlüğe giren yeni yasamayla beraber artık atık tasarrufu veyahut da artık adına ne deniliyorsa, burada yaklaşık bir senedir bizim de büyük çabasını, uğraşını, ki benim de çok başarılı olduğumu söyleyemez. Hangi konudan bahsediyorum? Geri dönüşüm. Yani burada ne deniliyor? Siz Türkler ne diyor? Bu efekti de arkaya koymayınca da gıcık oluyor. Sadece kendi kendime gülmek de kötü oldu. Geri dönüşüm için biriktirdiğimiz pet şişeler, işte fant flaşe, aynen fant flaşelerimiz artık Türkiye'de de yürürlüğe girdi. Ben şahsım adına takdir ediyorum. Özellikle Türkiye'mizin, canımız memleketimizin büyük bir ihtiyacı olduğunu düşünüyordum ki biz burada elzem miydi sorusu, hep şunu söylüyorum. Burada bence çok ihtiyacı yoktu. Çünkü insanlar kağıtlarını kağıt konteynerlarına, çöp kutularına atıyordu. Plastikleri ayrıştırıyoruz. En azından ben olabildiğince biyosu, resmülü benzeri ayrıştırmalarda olabildiğince, hatta bayağı köklü böyle bir üstüne gide gide burada gerçekten hoşuma gittiği için arkasında duruyorum. Ben ve ailem ve çevremde tanıdığım birçok insan bu yasamalara özen gösteren kimseler. Tabii Türkiye'de bazı şeylere alışık olunmadığı için bu gibi teşvik ödüllendirmek, ki bana göre teşvik, çünkü her attığın bir pet flaşı 1 TL ederinde geri dönüşüm sağlanıyor. Büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Ne diyelim, Allah yardımcılar olsun. Ya inanın ben her yerden artık pet şişe dozeler çıkmaya başladı. Araba, ev, balkon, yani bu kadar kendimi kirli göstermek istemem ama muhtemelen sizin başınızda da geçiyordur. Ve şu istikrar da yok bende. Ama elimdekini gideyim de markete bırakayım değil. Mutlak bir biriktiresi geliyor insan. Bir poşet, iki poşet derken sonra arka arkaya daha da birikmeye başlıyor. Bu birikmenin sonu, acı tarafı, tabii market önünde uzun süreli bekleme oluyor. Hele ki önünüzde 3-5 sıra varsa, ki o gerçekten çok canlı yakıyor olabiliyor. En sinir olduğum şeylerden bir tanesi de, bilmiyorum Türkiye'deki cihazlar nasıl çalışıyor ama hafif böyle ezilmiş, büzüşmüş bir şey var. Sen atıyorsun şişeyi, o geri veriyor. Sen atıyorsun, o geri veriyor. Gerçekten insanın, biliyorum şu an hepinizin duygularına herhalde tercüman oluyorumdur ama en çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi. Neyse, bu kadarı size yeter. Şimdi herkesin bilmediği bir şarkı çalmak istiyorum size. Kimden geliyor bu? Selda Bağcan, Yaz Gazeteci Yaz. Kıymetli dinleyiciler, özellikle sözleri gerçekten çok manidar. Üzerine dinlerken bilhassa iki kere düşünün ve yorumlamaya çalışın.

Herkesin bilmediği bir şarkı değil mi? Ama gerçekten benim çok takdir ettiğim bir sanatçı Selda Bağcan. Yani kendisi yaşayan efsane. Kendisine uzun ömürler diliyoruz. Dönemin tabii o Almanya ilk göçünü verdiğinde Libya benzeri yerlerde tabii bu hep böyle hatırlarda güzel şeyler var. Buraya para biriktirmek için, yeni bir hayat, yeni bir düzen kurmak için bir sürü hayallerle gelen gurbetçilerimizin hikayesinin arkasında aslında bu işin bir de trajik hikayeleri de var. Değil mi? Yuvası yıkılan aileler, geri dönemeyen veyahut da bambaşka sebeplerden dolayı düzeni bozulan insanların da trajik hikayelerine yer yer şahit oluyoruz. Tabii bunlara da güzel bir sistemini belli etmiş Selda ablamız. Evet, yani günler kaldı dedik, Türkiye'ye gideceğiz. Artık böyle eşyalarımızı ne alsak ne etsek, hediyelikler kime ne götürsek telaşesi de bir yandan sarmaya başladı. Ama yeni yasamalarla beraber tabii Türkiye'deki enflasyon orantısını da herhalde biraz göze alsalar gerek ki yanımızda artık umulur seviyede birçok şeyi götüremeyecekmişiz. Bunlardan bir tanesi de çikolata. Tabii biz Almancıların özellikle Türkiye'ye giderken yanında götürdüğü o kutu kutu çikolatalarımızın artık belirli bir azamiye düştü. Yanılmıyorsam kişi başı ya da araç başı, çok da sizi bu anlamda yanıltmak istemem, 10 paket çikolata götürebileceğimiz haber var. Bu değerli bilgiyi sizlere sunmaktan... Ama bilinmesi gerekiyor. Gerçekten bilinmesi gerekiyor. Özellikle buradan yola çıktıktan sonra Türkiye'ye doğru bizi neler bekliyor? Bakın inanmayacaksınız. 3 gündür hatta 4 gündür hangi güzergahtan gitmem gerektiğini halen düşünüyorum. Biliyorum ki Macaristan'da 40 kilometrelik bir inşaat varmış. O 40 kilometre benim uykularımı kaçırdı resmen. Ne? Yani o inşaat sahasına girmemem lazım. Hele ki asıl beni korkutan bir videoya denk geldim. Arkadaşlar, inşaat sahasına girerken yol ikiye ayrılıyor. Sakın ha sağı tercih etmeyin diyor. Sağı tercih etmememizin temel sebebi daha çok orayı tırların kullanması gerekiyor. Ve o sağ şerit neredeyse bloke olmuş. Allah korusun. Bir de aksilik denk gelir, yorgunluğumuza bir ihmalliğe denk gelir de sağ şeride girerim diye o kadar çok korkuyorum. Umarım hiç kimseyi bulmaz. Tabii havalar sıcak ısındı, daha da yavaş. Bugün gerçi güzeldi ama önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye'de de hava artık daha güzel olacak diye biliyoruz. İstanbul biraz daha böyle, sizi bilmiyorum ama ben daha çok İstanbul'da vakit geçirmeyi seven bir kimseyim. 3 gündür takip ediyorum, yaklaşık 30 derece o İstanbul boğazında. Mutlaka herkesin yapmak isteyeceği şeylerden ben de yapacağım. Ne mi? Tabii ki balık ekmek. Balık ekmek hayatımızın vazgeçilmezi. Evet, yine çok konuştum çalçene olarak. Size bir şarkı daha çalayım. Murat Kekilli'den Salını Salını Gelsin.

Ya arkadaş gerçekten hani yaşlanıyor muyuz falan triplerine girmek istemiyorum ama bir eskide kaldım ben. Yani Murat Kekilli'den tutun, Selda Bağcan'dan, o Murat Göğebakan'dan yani sürekli böyle Kıraç olsun, Edip Akbayram, Barış Manço. Yani yeni jenerasyona ya ben uyum sağlıyorum ki yaşım da hani ele ver burada canlı yayında sizi söyleyip mahcup etmek istemem. Çok gencim ama gerçekten mental olarak yeni jenerasyondan Emre Fel'i takdir ediyorum. Yanılmıyorsam 93 doğumlu ki benden de genç. Gerçekten okuduğu besteler falan takdire şayan bir kimse. Evet kıymetli dinleyiciler, bir çay daha programımız yaklaşık 20 dakikamız daha kaldı. O 20 dakika içerisinde olabildiğince size biraz daha öncesinde de yaptığım gibi çok kadim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii canım memleketimiz Türkiye'ye muhtemelen birçoğunuz artık oraya karayoluyla gideceğinizi tahmin ediyorumdur. Bunlardan özellikle bilmiyorum belki herkesin farklı memleketleri var tabii ama benim memleketim Kayseri. Tabii Kayseri'ye gidesiye kadar önünde üzerinden geçmem gereken birçok şehir var. Tabii sadece bir memleketi canımız memleketimiz de aslında bir şehirle kendimizi daraltmamamız lazım. Diğer dünyaya namını salmış birçok şeyler var. Görülüp mutlaka değerlendirilmesi gereken canımız şehirlerimiz var. Bunlardan belki en yegane kadim şehirlerden bir tanesi de İstanbul. Mutlaka gideniniz vardır ki ben ne zaman Türkiye'ye gitsem mutlaka İstanbul'da olabildiğince vakit geçirmeye özen gösteriyorum. İstanbul'u anlatmaya gerek yok gerçekten. Asya ve Avrupa'nın ortasında kalmış bir şehir ve gerçekten doğal güzellikleriyle tabii burada tekrar bir insanlar çelişkiye düşebiliyorlar. Ya biz İstanbul'un tabii çok yoğun nüfusundan dolayı orada yaşayamayacağını söyleyen birçok kimseler var. Muhtemelen ben de yaşayamazdım ama çok güzel İstanbul'da tatil yapabileceğime eminim. İstanbul ardından özellikle yine kültür, tarih ve metropol açısından İzmir'in Ege'nin incisi lakabını taşıması, Efes Antik Kenti olması hasebiyle Efes Meryem Anaevi ve popüler tatil beldesi Çeşme'nin ve Kemeraltı Çarşısı İzmir'i en çok turizmi çeken şehirlerden bir başkası. Tabii özellikle benzersiz doğa ve macera arayan kimseler için yine farklı farklı şehirlerimiz var. Bunlardan bir tanesi özellikle Çinlilerin çok yoğun ilgi duyduğu şehirlerimizden bir tanesi olan Nevşehir, Kapadokya ki Kapadokya da bizim memleketimize çok yakınca bir şey. Tabii benim veyahut da birçok turistlerin hayatında bu acı tecrübeyi yaşadıklarını çokça duyuyorum ki bana henüz nasip olmadı ki bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Bunlardan bir tanesi de Kapadokya'ya 7. ayın, 8. ayın Ağustos'un tam böyle 40-50 derece sıcağında Kapadokya'yı hadi bir göremeyi görelim şey var. Macerasına yeltenen ailelere denk geliyoruz ki bu da herhalde biraz intihara sebep gibi. Ya arkadaş gidin başka bir yer mi bulamadınız? Denize gidin, Ege'ye, Akdeniz'e, Karadeniz'e gidin. Yani Kapadokya'ya gitmek istiyorsanız ki burada Nevşehirliler kızmaz diye umut ediyorum. Şimdi buradan ne yapıyoruz Kapadokya'ya gitmek için? Bir Kapadokya var efendim, bir de Bayburt diyormuşum. Yok, Bayburt'u severim. Türkiye'nin en büyük köyü diye ama kendi yerlileri de bu espri yapıyor sakın ha bana kızmayın. Gerçekten tabii Nevşehir Kapadokya'sıyla, balonlarıyla, göremesiyle çok ünlü bir şehrimiz. Gerçekten gidip görülesi gibi bir şehrimiz ama benim size tavsiye edebileceğim mevsimler ilkbahar ya da sonbaharı kullanın. Yani kendinize bu zulmü niye yaptırıyorsunuz anlamıyorum. O yüzden ne diyoruz? Bu artık tatil karnemizi aldıktan sonra neymiş efendim? Nevşehir'e 7 tabii sizin memleketiniz değilse aman bir macera olsun. Hadi gelin Kapadokya'yı göreyim macerasına yeltenmeyin. Ama şunu söyleyebilirim ki Denizli bembeyaz travertenleri ve hemen yanındaki Hierapolis Antik Kenti ile Pamukkale'ye mutlaka gidebilirsiniz. Tabii Denizli'de de deniz yok. Şimdi bizi niye oraya gönderiyorsunuz? En azından Pamukkale'de
Orada az da olsun suları görebilirsiniz. Bu size teselli olabilir. Tabii tatile gidiyoruz. Dediğim gibi özellikle çocuk sahibi olan ailelerin mutlaka ya çocuklara da bir şeyler bulmamız gerekiyor. Onlara da bir aktivite, bir neşe kaynağı çocuklara ya da çocukları bahane edip tatile gitmeyi kendine şartlayan kimseler için özellikle zaten tüm dünyanın tanıdığı Antalya'da birçok plajların olduğu bilinmektedir. Bunlardan Düden Şelalesi ve Perge Antik Kenti de özellikle Antalya'yı meşhur kılanlardan. Ayrıca Muğla'da yer alan, zaten Muğla nasıl bir Muğla'ymış yani nüfusuna baktığında isimleri okusam zaten apayrı bir şey çıkıyor. Şehir statüsünde adı en çok yayılan, herkesin gitmese dahi ömrü hayatında mutlaka duyduğu isimler var Muğla'ya bağlı. Ya şu ilçelere bakar mısınız? Bodrum, Fethiye, Marmaris, Göcek. Yani müthiş koylara sahip olan bu mavi tur cenneti. Yani mutlaka Muğla'ya imkan dahilinde gitmenizi tavsiye ederim. Yok arkadaş, ben çok haz almıyorum. Ege'si de Akdeniz'i de sizin olsun. Bana biraz böyle yeşilliğin çok yoğun olduğu yere gitmek isterim derseniz elbette Karadeniz'e gideceksiniz. Burada Karadeniz'de Rize, Trabzon ve başlı başına bir sürü Karadeniz şehirlerimizi hangisini saysak bilemeyiz diyebileceğimiz birçok şehirlerimiz yer alıyor. Tabii burada en çok çayıyla namını salmış Rize'yi de mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Trabzon'a bir gezi yapmıştım ben vaktinde. Trabzon'da beni en çok belki şaşırtan şey, sürekli filmlerde hamsi, hamsi sloganları, hamsi fıkraları, yani o kadar çok şey görüyorduk ki. Ya arkadaşlar 7 gün Karadeniz gezisi yaptım. Trabzon'da bir tane hamsi diye gelemedim. Hatta yiyemedim yani, inanıyor musun? Gerçekten Trabzon'a gidip de hamsi yemeden oradan ayrılan tek kişi miyim acaba? Bunu ben kendime çok soruyorum. Evet, yaklaşık bir 15 dakikamız var. Burada sizleri tekrar yeni güzel böyle cıvıl cıvıl bir şarkıyla, ya da cıvıl cıvıldan gitmeyelim de siz tekrar böyle benim de çok sevdiğim bir şarkıdan, Murat Göğebakan'dan size bir şarkı çalmak istiyorum. Ki diğer Yarim ismi, gerçekten isimli parçamızı ben de çok seviyorum. Mutlaka sizin de sevip daha önce dinlediğinizden eminim.

Yani gerçekten her şarkı kıymetli bizim için belki ama ya bu şarkıda insan kendinden geçer mi? Hani isyanın kime diyeceksin? Ortada bir isyanım da yok ama benim herkesi böyle yapışmış, etiketlenmiş bir şarkısı olur ya. Gerçekten benim şarkım da bu. Mekanı cennet olsun. Gerçekten çok severek dinlediğim, yaşarken de kıymetini bildiğimiz değerli sanatçılardan Murat Göğebakan'ın Diğer Yarım isimli şarkısını dinledik. Fırsat buldukça her zaman Barış Manço'sudur, Murat Göğebakan, Murat Kekilli'se gerçekten bu ülkeye hizmet veren kaliteli sanatçılara olabildiğince yer vermek istiyoruz. Aynı şekilde çaycımızın da muhtemelen görüşü böyledir ki zaten olmasa senelerdir bu değerli şarkıları çalmazdı bize. Evet, Türkiye'ye gidiyoruz. Denizli'dir. Kapadokya ne dedik? Bakın şöyle artık son 9 dakikaya girdik. Yavaş yavaş bir durum özetlemesi yapalım. Ne dedik efendim? Sonu aklımızda kalın. İnsan kendi şakasını yapmadan kendi esprisine gülünce gerçekten biraz kötü oluyor ama Kapadokya'ya gitmiyoruz efendim. Yok yok. Kapadokya'ya ne dedik? 8. ayda çok aşırı o çöl sıcağında Kapadokya size neşe katmaz. Tabii orada eşiniz, yurdunuz, aileniz, akrabanız, eviniz varsa tabii bu elbette gideceksiniz ama macera olsun diye oralara gitmeyelim arkadaşlar. Ne dedik? Olabildiğince tabii deniz, kum, güneş, doğa denilince akla gelen birçok turistik yer, mekanlar var. Bunlardan saydık ya, Antalya, Muğla, özellikle Muğla'nın Bodrum, Fethiye, İzmir apayrı çeşmesiyle. Tabii İzmir'in bazı yerlerine gidebildik ama ya tabii biz gurbetçilerde de enteresandır. Biz çok musafız, bilmiyorum belki çaycı da vaktinde dile getirmiştir diye tahmin ediyorum ama enteresan, geçtiğimiz sene güzel bir tokat yedi ülkemiz. Acı ama gerçek. Yani yapılan o fahiş fiyatlar, hiç şezlonga abartılı fiyat talep etmeleri, şezlong tutuyorsun ve bunu bakiye olarak sizden en az 4000 TL, 2000 TL, tabii yer mekan da değişiyor. Ne kadar turistik yer mekanları tercih ederseniz o kadar şezlong ücreti artıyor, şemsiye ücreti artıyor. Ve bu senede belli ki bir şeylerin dersini alamamışlar. Ya arkadaş, yani yapmayın şunu artık. Yani taksicisinden tutun o beach club'larından, şundan vazgeçin artık. Böyle yapmaya devam ederseniz turizmi canımız ülkemizde bitirirsiniz. Gerçekten nereden anlıyorlar? Nasıl yani, biz de Türkiye'de yetiştik ettik ama ya ten renginden neredeyse hangi ülkeden geldiğine kadar tahmin edebilir hale geldi. Abartısız söylüyorum, mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Abi Almanya'nın neresinden? Abi Avusturya'nın neresinden? Tabii Almanya'nın neresinden diyen daha yeni yeni bu işlere başlıyor. Avusturya'nın hangi şehrinden geliyorsun? O tenimizdeki kavrukluğu nereden seziniyorlar bilmiyorum. Çok az yağışlı, çok yağışlı olan, biraz biraz daha böyle kurban yerlerden geldiğimizi mi düşünüyorlar bilmiyorum ama gerçekten giyindiğimiz kıyafetlere kadar hanımlar nereden geldiğimizi tahmin eder hale geldiler. Şimdi tabii Denizli'dir, kumu, güneşi, Türkiye tatiline gidiyoruz. Özellikle Sly Rhyme'de yapmayı tabii ihmal etmememiz gerekiyor ki temel amaçlarımızdan bir tanesi de budur zaten. O geleneğimizi, dini vecibelerimizi de mutlaka onları da yerine getireceğimizden şüphemiz yok. Özellikle benim Türkiye'ye giderken hayalini kurdum. Gerçi günümüzde Linz'de de artık Türkiye kalitesini yakalamış standartlarda restoran zincirleri de var. Ama gerçekten yine Türkiye'deki o zenginliği de göremiyorsun. İstanbul'daki balık ekmek ziyafetine, Kayseri'de bir develi cıvıklısını yemek veyahut da Antep'e gitmek nasip olmadı. Bak şimdi konuşurken yani dünyanın en büyük mutfağı denilince akla gelen ilk şehir Gaziantep. Gerçekten Gaziantep'in tatlısından tutun yemeklerine kadar birçok şeyler var. Olabildiğince ben tatilimi yiyerek, içerek geçirmeyi planlıyorum. Bahse girerim, sizler de aynı şeyi yapacaksınızdır. Zaten bunun için herhangi bir yarışa gerek yok. Sadece tatil sonrasında yan yana durmamız kimin ne kadar çok yediği anlamına geliyor. Aldığımız kilolardan tabii ki.
Evet, kıymetli Radyo Fro dinleyicilere, yavaş yavaş 5 dakikamızın da sonuna geldik. Burada artık son 5 dakikamızı size güzel bir iki şarkıyla sonlandırmak istiyorum. Ben Çalçene, güzel bir sezon geçirdik. Sizlerin aranıza katıldım. Yaklaşık 3-4 gün sonra Türkiye yolcusuyum. Burada gerçekten başta ben olmak üzere sizlere iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum. Arabayla gidecek olanlar için özellikle uykunuz geldiğinizde mutlaka sağa çekin. Eğer paranıza kıyabiliyorsanız mutlaka güzel bir otelde duşunuzu alın, istirahat edin, ailenizi yıpratmayın. Uçakta gideceklere hiçbir sözüm yok. İnşallah size de bir gün business class nasip olur diyeyim, ne diyeyim. Evet, 3 gün sonra ben de artık Türkiye anavatan yolcusuyum. Burada herkese yeni sezonda tekrar görüşeceğimizin temennisini umarak sizlere güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Sonrasında yine Çaycı ve Çalçene ikilisi olarak yayınlarımıza devam edeceğiz. Daha önce yayınlarımızda Çaycı da bahsetmişti. Yeni sezonda özellikle açmış olduğumuz Bir Çay Daha Instagram sayfamızda sizlerle daha çok yüz yüze yaptığımız podcastlarda video editlerini artık Instagram sayfamızda aktif şekilde kullanmayı istiyoruz. Bunun arkasından da umarız YouTube kanalı da gelir ve sizlerin teveccühü sayesinde belki bir gün bir programlarda yüz yüze gelme imkanımız da olur. Evet, rap denilince tabii iki duayen var ki bunlar akla gelir. Ama sonradan kendine yetiştirmiş bir kimse var ki o da benim çok takdirimi kazanmış bir isim. Kim diyorum? Resul. Hadi bakayım, tahmin edin. Evet, Misal Rap lakabıyla Resul Aydemir. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta muhtemelen Çaycı'yla yayınımız olacaktır. Bizi dinlemeye devam edin. Herkese iyi tatiller.